ilogun ni alawon fe joye lagan o kale bere o ko siri o kale ile olubisi nla bu aya lo esu o bere o gbe siri o kale ijosi nla bu aya lo o kete bere o gbe